Sanki serde bir şey soldu ahtımdan.

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Biz

0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Anne!
3: Anne!
4: Anne!
2: Anne! Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fuck you, Hausgeräte.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Carista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Carista forever and love is
4: always there. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek. Reklam.
5: Kamu spotu. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yeni bir günün, yeni bir haftanın başlangıcından 4 Mayıs sabahından günaydın herkese. Aşkın frekansı Slow Türk burası. Hafta içi her sabah olduğu üzere ben Didem. Saat 7 itibariyle mikrofonumun başına geçtim. Önümüzdeki 4 saat dinlemekten keyif alacağınız şarkıları sizlerle buluşturacağım burada Slow Türk'te. Mutlu bir gün, iyi bir hafta dilerim herkese.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 74 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 103 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 35 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar

0: Sonbaharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
6: New Life B12 Plus eczanelerde.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
10: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
9: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
10: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
9: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
11: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
14: Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Biz Mayıs ayını sıcağıyla beklerken o kar yağışıyla beraber geldi. Tabii belli başlı yerlerde var bu kar yağışı. Yüksek kesimler, kayak merkezleri. Ancak soğuğundan hepimiz nasibimizi aldık. Ne zaman bitecek peki? Önce ona şöyle bir bakalım. Perşembe itibariyle sıcaklıklar yükseliyor. Bahar moduna geçiyoruz. Hatta birden yüksek sıcaklıklar da gelebilir. O güne kadar sert rüzgarlar, ani bastıran sağanaklar, yükseklerde kar ve karla karışık yağmur etkilerini gösterecek. Kış mevsiminin bu son atağını atlattıktan sonra önümüz bahar. Günaydın herkese.

0: piyasası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarının 30 Nisan Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.92'lik yükselişle 14.443 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.18, euro 53.02'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.706, çeyrek altın 11.372 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Garanti BBVA Genç Konserleri

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Yeni şeyleri seviyoruz değil mi? Yeni insanlar, yeni yollar, yeni eşyalar, yeni hevesler. Ama insanın içi daralınca dönüp dolaşıp aynı şeyleri arıyor. Tanıdığı, bildiği insanları, bildiği eşyaları, sevdiği eşyaları, yerleri. Çünkü bazen huzur sürprizde değil, ezberlediğimiz küçük detaylarda saklı oluyor. Hayat değişsin istiyoruz mesela ama çayın tadı hep aynı kalsın mesela. Bize ait sevdiğimiz küçük konforlu şeyler değişmesin istiyoruz. Yani kısaca ruhumuz yenilik sever ama kalbimizin favorisinde hala eskiler vardır. Tıpkı telefon rehberimizde yüzlerce kişi olmasına rağmen canımız sıkılınca hep aynı kişilere yazmamız gibi. Bu şarkı da öyle hikayeler anlatıyor bize. Bakın ne diyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
3: Anne!
4: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fakir Hausgeräte.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün, bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
8: New Life B12 Plus eczanelerde.
9: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
10: PTR. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
11: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
12: hissi. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
13: Best Allianz. Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Pilot Garaj Oto
14: Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, Riyadır.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %80 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde aralıklı yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Mertel, Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkisini sürdürüyor. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları her iki güzergahta yoğun seyretiyor. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyretiyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı akıcı. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde arılarla ilgili birkaç şey okudum. Meğer birbirlerinin yüzlerini tanıyabiliyorlarmış, hem de büyük oranda. Yetmemiş, yeni bir yuva ararken de aralarında keşifçi arılar varmış. Onlar gidip bakıp inceleyip sonra geri dönüp dans ederek fikirlerini anlatıyorlarmış. Düşünsenize, bir arı kolonisinde bile ben dedim olacak, yok. Dans eden çoksa fikir güçleniyor. Çoğunluk nereyi seçerse koloni de oraya taşınıyor. Biz bazen birbirimizin yüzüne bile bakmadan konuşuyoruz oysa. Arılar toplantıyı dansla kapatıyorlar. Bence bunu yaparak çıtayı biraz fazla yükseltmiş olabilirler. Ne dersiniz?

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 74 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 103 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 35 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, birebin ayrıcalık.

0: kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444-4748 veya ramsparkhouse.com.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok, aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon %3.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: yapacağı sektörleri belirleyin, harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

dediğimiz ki yara ışığın içeriye girdiği yerdir. Bu şarkıyı dinlerken aklımdan bu geçti. Belki de bu yüzden insan en çok canı yandıktan sonra değişiyor. Bir kırgınlık, bir kayıp, bir hayal kırıklığı değiştiriyor bizi. Hepsi biraz karanlık gibi geliyor önce ama sonra açtığı çatlaklardan başka şeyler sızıyor içeri. Sabır mesela, anlayış mesela ve kim bilir daha neler. Slow Türk'te bugün bizden hikayeler bize anlatmaya devam ediyor. O şarkılarla yeni haftaya günaydınımız sürüyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk zincirli kuyu hattı boyunca aralıklarla etkili. TEM'de Mahmut Bey Seyrantepe seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakasında Uzunçayır-Koz yatağı hattı, Altunizade-Üsküdar bağlantı yolları oldukça yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya etkili. Aksi yönde her iki köprüde yoğun akıcı devam etmekte.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fuck you, Hausgeräte.
6: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
7: seveceğim. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
10: New Life B12 Plus eczanelerde.
11: Anneme yakışan hediye.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Baba.
1: Baba.
2: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına iş ceple yetişin. İş cepten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası. Reklam.

Son Türk'te bu sabahta sevdiğimiz sesler, duygu dolu şarkılar var. Artık Mayıs ayının ilk pazartesisine günaydın mesajlarıyla devam edelim. Sizin de paylaşılacak bir günaydınınız varsa bize yazın. 549 659 66 00 WhatsApp numara.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Çay başka, çay kurban başka. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç

Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCoin'le öde.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

JoyTürk'te yeni günün günaydın mesajları gelmeye başladı. Sahiplerine ulaştıralım. Ebru ve Behzat sevgilerini göndermişler. Bu şarkı güzel mesajları için teşekkürlerimizle armağan olsun. Selma Eskişehir'de iş yerinde çalışırken dinliyor. İbrahim'e armağan etmiş. Özge ve Selin de bu sabah da uyanmaya sizinle beraber çalışıyoruz. Bu ne soğuk bir İstanbul Mayıs günüdür böyle diye şikayet etmişler. Şikayetlerine ortak olarak armağan ediyoruz şarkımızı. 549 659 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir, gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.com.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabı

0: arası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
3: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantaj.

Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de

Yeni haftanın günah edinlerini şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Cevat bizlere ulaşmış. Çalışırken sizi dinlemek çok keyifli. İlk kez mesaj gönderiyorum. Aileme ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Gaziantep'ten gelen günaydınlarımız var. Bu şarkı sizler için olacak. Füsun'a da armağan edeceğiz. Siz de haftaya günaydınınızla başlamak isterseniz 549 659 66 00'dan bize yazabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarının 30 Nisan Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.92'lik yükselişle 14.443 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.18, euro 53.02'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.706, çeyrek altın 11.372 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

0: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
6: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
7: tak. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları peşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

Slow Türk'te günün günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Adana'dan Bülent Keklik bizlere ulaşmış, eşi Ela'ya armağan ediyor. Mis gibi yağmur var bu aylarda, buralar yanardı diyor. Demek ki herkes de şikayetçi değil bu havadan. Sevgiler gönderelim Adana'ya da. Ankara'dan Tayfur bir özel eğitim firmasında çalışıyor. Tüm çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Kadir Hatay Defne'den yazıyor. Berber Fuat Bey ve ekibi olarak sizleri dinliyoruz. Erdal Ceylan'a armağan eder misiniz demiş. İzmir Tire'den mesaj gönderen dinleyicimiz de Galatasaray taraftarlarına armağan etmiş. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Yap.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: tablo benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne buna.
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
1: Empara, Empara.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni haftaya günaydın demeye devam ediyoruz. Muğla'dan Nazan selamlarını göndermiş. Eşi Süleyman Bedir'e armağan ediyor şarkıyı. Yine Muğla'dan Hanım Erol, buluttaki yağmurum, gökteki güneşim, hayatta nefes alma sebebimi armağan ediyorum diyor. Buğra çalışma arkadaşlarına ve benden tüm sarışınlara armağan olsun bu şarkı demiş. Samet de Bursa'dan selamlarını gönderiyor. Kayseri'den Fettah Kış geri geldi galiba diyor. Kurban Bayramı için deniz kenarında Antalya Manavgat'ta tatil planlamışlar. İnşallah kar yağmaz diyor. Dileklerine ortak olmak durumundayız dışarıdaki şu havaya bakınca. 549-659-66-00 siz de günaydınlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 74 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 103 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 35 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
5: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok, aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazanıyor.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. İstanbul'dan Murat günaydınlarını göndermiş. Aydın'dan Beyza, erkek arkadaşım için bir şarkı istiyorum diyor. Bursa'da Oktay bir gümrük müşavirliği firmasında bizi dinliyor. Çalışma arkadaşlarına armağan ediyor. Ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.477 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 53.02'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.665, çeyrek altın 11.303 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Her şeyim var annem.
3: Ben

0: önerdiğim hediyeleri kazanamadı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
5: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya,

Bahar güzeldir, bahar tazelenmektir, bahar beraberinde birçok güzel şey getirir. Umarım bahar mevsiminin bu ayı, Mayıs bize beklemediğimiz kadar güzellikler getirir. Aradığımız ne varsa umarım içinde bulabiliriz. Slow Türk'te ben Didem, zaman bugünlük benim için veda vaktini gösteriyor. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün dilerim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir, gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: abla benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne buna.
1: Bu?
3: Bu?
1: Bu?
3: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
6: Girarabam.com'a bir dakikada teklifi gör, aynı gün Turing sat, paran hemen cebine gelsin.
7: Girarabam.com'a değerinde Turing sat.
8: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Reklam.
11: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. Yepyeni bir haftaya başladık. Hepimiz için güzel bir hafta olsun. Haluk Sarıtaş ben. Yine yaklaşık 4 saat boyunca kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılarla yanı başınızda olacağım. Mutlu, keyif dolu dakikalar. Müzik.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en kurak yeri olan Atacama Çölü, Pasifik Okyanusu'nun kıyısındadır. Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü'nün bazı bölgelerinde yıllık yağış miktarı 1 milimetrenin altındadır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Garanti BBVA. Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler İveko'da, taşıt kredisi işi bizde. Aa.

0: hayallerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya.

0: telefondan.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner, pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz. Pilot garaj, şoför ekspertiz. Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

Eller Üzer, Serkan Nişancı Radyonuz saydı. Slotruk'ta artık program sizin, istek hattımız devrede. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir, gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
3: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

0: Slow Türk'te artık en sevdiğiniz şarkıları sizler seçeceksiniz, biz de çalacağız. Onlardan bir tanesi.
1: Günaydın Haluk Bey, günaydın Slow Türk ailesi. İstanbul'dan Hava Korkut, herkese iyi haftalar diliyorum. Sağlık, mutluluk, güzellikler getirsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Ülkemize, insanlarımıza. Ben Mustafa Sandal'dan adı İntikam'da adlı şarkıyı istiyorum. Tüm Slav Türk ailesi, sizler ve kendim için teşekkür ederim.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 74 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 103 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 35 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır. Çay başka,
1: çay kurban başka. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Kamu spotu. Göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 17 Mayıs'ta.

0: bu yılın en sevilen şarkılarından bir tanesi oldu. Beni Al radyonuzdaydı. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: İyi günler Haluk Bey. Herkes için huzurlu bir hafta olsun inşallah. Hatay'daki arkadaşım Elfida için Haluk Levent'in Elfida şarkısını çalabilir misiniz? Sonsuz teşekkürler ederim size. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, şarkı şu an radyonuzda.

0: Hande Yener, Bir Giden Mi Var'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te Teoman isteği var. Hemen dinleyelim.
1: Selamlar Haluk abi, ben İstanbul'dan Ayşe. Benim sizden isteğim Teoman'dan Gemiler şarkısı. Çalarsanız sevinirim, teşekkürler.
0: Rica ederiz, şarkın şu an radyonda keyfin çıkar.

0: Piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.487 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.659, çeyrek altın 11.292 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok, aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Slow Türk'te bu pazartesi gününe şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi. Ben koca Mustafa Paşa'dan Yusuf. Eşim Yağmur Özdamar için Ufuk Beydemir'den Ay Tenli Kadın şarkısını istiyorum. Onu çok seviyorum. İyi çalışmalar.

0: Tabii ki hayatımdasın Mustafa Ceceli. Radyonuz sağydı. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Ben Yağmur Özdemir.
0: Merhaba.
1: Size Fatih'ten ulaşıyorum. Eşim Yusuf Özdemir için Kahraman Deniz'den Seni Tanımasam şarkısını sizden rica ediyorum. İyi bir hafta diliyorum. Aşkla sevgiyle kalın.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
2: İşini büyütenlerin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Anne!
5: Anne!
6: Anne!
4: Anne!
7: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fakir, Hausgeräte.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
13: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yüreğimden tut, Eylem Aktaş radyonuzdaydı, Slow Türk'te. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba Haluk Bey, Slow Türk ailesine de selamlar.
0: Merhaba.
1: Eşimle birlikte yine her zamanki gibi sizi dinliyoruz. Sizden Sakin Çimen'den masal parçasını isteyeceğim. Çalarsanız çok seviniriz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar.

0: Sakin Çimen Masal'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te Candan Erçetin istekleri var. Hemen kulak verelim.
1: Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: İyi günler. Rica ederim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA Mobil'i. Ağır yükler, İveko'da taşıt kredisi işi bizde.

0: Anne!
1: Anne!
2: Anne!
3: Anne!
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fakia Hausgeräte.
6: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar

tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista.

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Ve Slow Türk'teydi. Hemen sıradaki dinleyicimiz hangi şarkıyı istemiş, ona kulak verelim.
1: Selam Haluk Bey, iyi yayınlar. Ben Derya. Modern'deki işimden yeni ayrıldım. Çalışma arkadaşlarıma bensiz geçirecekleri günler için Sezen Aksu'dan Son Bakış şarkısını armağan etmek istiyorum. Onları hiç unutmayacağım. Hepsini sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: lezzetli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğunla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista
2: forever and love is 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefon

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Bu defa başka İrem Derici radyonuzdaydı. 13.46 oldu saatler. Bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhaba güzel insan Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Ve Slow Türk çalışanları hepinize selam olsun. Bugün o gün Sanlı Soy'dan Saydım şarkısını çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürlerimi iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Bu şarkıyı akustik versiyonla hiç dinlediniz mi bilmiyorum ama biz bu versiyonla çalalım. Saydım radyonuzda.

0: Mevsim bahar, Mary Jane radyonuza ait Slow Türk'te. Şimdi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkalım. Ama önce dinleyicimize kulak verelim. Sakarya'dayız.
1: Merhaba, ben Sakarya'dan Fatoş. Sizden Grup Aynadan Ölünce Söylemezsem adlı şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir. Gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bengü Saygından'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Sıradaki parçayı eşim Tülay, yanımda olan kız kardeşim Mine ve Tuğba'ya söylüyorum. İyi seyirler.
0: Teşekkürler. Bir başka mesaj.
2: Merhaba, ben Üsküdar'dan Nazlı. En güzel aşk şarkısı sevgilim Özgür'e gelsin.

0: ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim.
1: Aslında bu şarkıyı çaldık biraz önce ama ben senin için bir kez daha yayınlıyorum.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.

Zamanın öyle geçip gitmesine izin verme. Keşke dememek için güvencesiz çalışmayı kabul etme. Sigortasız çalışma, yarınından çaldırma. Sosyal Güvenlik Kurumu.

0: son birkaç yılın en çok dinlenen gruplarından bir tanesi Manifest. Daha iyi radyonuzdaydı. Slow Türk'te Ersay Üner isteği var.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Ben Havva. Ersay Üner'den Selam şarkısı kıymetlim ve bana gelsin.

0: Blok 3 kusura bakma radyonuzdaydı. Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi daha.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: İstanbul'dan Betül ben. Can Azuan'dan Ağlama Ben Ağlarım şarkısını çalabilir misiniz? Teşekkürler.

0: Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuz

0: En klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin. Evinizin havasını hemen değiştirin. Hangi halı değil, hangi
1: gümüşsuyu? Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Slow Trip'te günün son sesli mesajlarına kulak verelim.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Antalya'dan Müjde Mürgöz. Sıradaki şarkıyı benim için çok kıymetli birine armağan etmek istiyorum. Burcu Güneş'ten Sen Benimsin, Ben Senin şarkısı sana gelsin.
0: Peki bir başka mesaj.
2: Merhabalar, kolay gelsin. Ben Sevim. Eşim için bir şarkı isteyecektim Canberk. İlk önceki seni çok seviyorum. Ve Anka'yı çalar mısınız?
0: Anka'yı biraz önce çalmıştık. İlerleyen dakikalarda tekrar çalarız. Bir başka mesaj.
3: Selamlar Ördük abi. Seyfettin ben İzmir'den. Tarkan'dan Gittin Gidili parçasını çalar mısın? Teşekkürler.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için ben teşekkür ederim. Yayınlayamadıklarımız da var. Lütfen kusura bakmayın. Süremiz bu kadar. Haluk Sarıtaş ben. Yarın aynı saatte 11'de bir kez daha Aşkın Frekansı Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
4: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
5: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
8: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista
9: forever and love is 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefon

0: Flow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sendromuyla meşhur pazartesi gününde 15. saate geldik. Artık bu saatte yeni hafta ve pazartesi sendromunu da atlattığınızı düşünüyorum. Öyleyse hadi günün devamında keyfini birlikte çıkaralım. Ben Şeyma Şener, 19'a dek Slow Türk'te sizlerleyim.

0: Biz. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani easy koyla öde. Çünkü ödeme

Kahveler tazelendiyse ben de bu haberi paylaşmak istiyorum. Hanımlar özellikle sizi ilgilendiren bir haber. Son araştırmalar en popüler kadın hobisinin sadece kahve içmek ve hiçbir şey yapmamak olduğunu göstermiş. Kahve konusunda hemfikiriz ama hiçbir şey yapmadan dinlenmek gün içinde birçok kadın için pek de mümkün olmuyor. Bunu da gayet biliyoruz. Psikologlara göre bu durum kısa molalar vermek zihnin dinlenmesine ve stres seviyesinin düşmesine yardımcı oluyormuş. O yüzden lütfen en azından kahvenizi içerken hiçbir şey yapmadan dinlenmek için kendinize fırsat tanıyın.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.487 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.659, çeyrek altın 11.292 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Anne.
3: Anne.
4: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Perakende ustalarının mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.

0: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
2: Bu?
0: Bunu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

Geçip gidenleri düşünüp keşke dememek için güvencesiz çalışmayı kabul etme. Sigortasız çalışmak yarınından çalmaktır. Hakkını ara. Sosyal Güvenlik Kurumu.

Taptaze Mayıs ayımızın ilk pazartesi günündeyiz. Umuyorum hem yeni hafta hem de yeni ayımız güzellikler getirir hepimize. Peki pazartesi akşam üzerine yaklaşırken sizler ne durumdasınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Nerelerden dinliyorsunuz? Bugün neler paylaşmak istiyorsunuz? Artık soralım ve mesajları alalım. 549-659-66-00 WhatsApp numaramız. Hemen yazmaya başlayın. Ben de bir sonraki anonsumda mesajlarınızı okumaya başlayacağım. 549 659 66 00 WhatsApp numaramız.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima sev.
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne!
3: Anne!
6: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakir Hausgeräte.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
11: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
13: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
14: tak. Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
15: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: olacak
1: bu
0: gibi.
1: Bu keyifli şarkılarla başladı yeni bölümümüz. Hiç ara vermeden en iyilerle devam edeceğiz. Tabii az önce söylediğim gibi mesajları da okumaya başlayacağız. Yağmurlu bir Adana gününden selamlar gönderiyorum tüm dinleyenlere demiş bir dinleyicimiz. Bizden de Adana'ya selamlar, sevgiler. Berna yazmış. Bazen ne yaparsan yap kimseye yetinemezsin. İnsanlar hep seni iyi olduğun tarafla görmek ister. O yüzden fazlasını vermemek gerek kimseye demiş. Ama insan tabii ki tüm bu tecrübeleri maalesef yaşadıktan sonra öğreniyor, öyle değil mi? Harika mesajlar geliyor. Okumaya devam edeceğiz. Sizler de yazmak isterseniz WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 74 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 103 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 35 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksi.

0: Hizmetini sundu.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara, Empara.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Gelecek güzel şarkımızı kimlere çalacağımıza da bakalım. İstanbul'dan Güneş sıradaki şarkıyı çok özlediğim Boran'a armağan etmek istiyorum demiş. Adana'dan bir dinleyenimiz daha var. Bülent Keklik, mis gibi yağmur var buralarda. Sıradaki şarkı eşim Ela için gelsin demiş. İstanbul'da öyle zaman zaman yağışlı ama keyifli bir gün geçiriyoruz tıpkı Adana gibi. Sıradaki şarkı biricik eşim Birol Öztürk için gelsin. Onu çok sevdiğimi iletmek istiyorum. Galler'den sevgiler diyor Ahter.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.381 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.625, çeyrek altın 11.236 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank. Daima sevdik.
3: Anne.
4: Anne.
5: Anne. Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
6: Fuck ya. Hausgeräte.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: alt üste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Reklam.

İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz daha var. Onun mesajı sonrasında güzel şarkılarla bu bölümü de tamamlayalım. Sıradaki şarkıyı Biricik Kızım Betül Sarp için istiyorum diyor. Hemen gönderelim.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
2: Anne!
3: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakir Hausgeräte.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
12: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
13: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
14: New Life B12 Plus eczanelerde.
15: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
16: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefon

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mesailerini tamamlayanlara geçmiş olsun ama son dakikalar ya da son saatlerde olanlara bir kez daha kolaylıklar dileyerek yeni bölümümüzü başlatalım. İhtiyacınız olan motivasyonu ve enerjiyi yine yayınımızda en sevdiğiniz şarkılarla bulacaksınız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir, gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden MOBİ'den kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...

0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım.
0: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
0: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.
1: Güvenilir bakım Otopratik, Otopratik.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
4: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
7: Abonelik de yok.
6: Aidat da yok.
5: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Baba.
1: Baba.
2: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşme ile çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Reklam.

0: kördüm.
1: Yağışlı başladık bu haftaya. Yarın da aynen böyle bir gün yaşayacağız sevgili dinleyiciler. Neredeyse günün tamamı aralıklı sağanak yağışla geçecek İstanbul'da ve yine çevresinde. Ama çarşambadan sonra her şey çok güzelleşiyor. Hem çok güneşli açık hem de çok sıcak günler geliyor. Perşembe, cuma günü 23-24 dereceleri bile göreceğiz. Yani yağışlarla başladığımız haftanın devamı yarın da bittikten sonra günlük güneşlik ve sıcaklık.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
9: New Life B12 Plus eczanelerde.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

Şu anda ne olsa çok mutlu olurdunuz desem cevaplar türlü türlü olacak tabii ki. Ama belki de 47 yaşında olmanız yeterlidir sevgili dinleyiciler. Çünkü 2000 kişiyle yapılan araştırmalara göre fiziksel ve ruhsal açıdan kendilerini en mutlu hisseden insanların 40'lı yaşların sonlarında olduğu belirlenmiş. Özellikle mutluluk konusunda zirve yaşın 47 olduğu bu araştırmalarla kanıtlanmış sevgili dinleyiciler. Bu dönem uzmanlara göre bireylerin kendileriyle barıştığı, hayat üzerindeki kontrol hissinin arttığı bir eşik olarak tanımlandığından mutluluk da getiriyormuş. Yaşı 47 ve üzeri olanlara bunu bir sormak lazım. Gerçekten böyle mi? Sen de...

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir, gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
2: Garanti BBVA yatırım.
3: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank.

0: En klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin. Evinizin havasını hemen değiştirin. Hangi halı değil, hangi
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın. Güvenilir bakım Otopratik,
3: Otopratik. Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın ilk eve dönüş trafiğine çıkanlara iyi yolculuklar dileyelim. Programımızın bu yepyeni ve son bölümünü başlatmışken gözünüz yolda, kulağınız bizde olmaya devam etsin. Hala çalışanlara da kolaylıklar.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin D.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin. Hangi halı değil, hangi
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, İster Antalya, Riyadır.

0: Garanti.com'dan. Reklam.
1: Garanti BBVA. Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler, İveko'da taşıt kredisi işi bizde. Aa.

0: hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Haftada iki gün tatili hiçbir şeye yettiremiyorum. Keşke üç olsa doya doya her şeye vakit ayırsam diyorsanız yakın zamanda hayalleriniz gerçekleşebilir sevgili dinleyiciler. Hatırlarsanız pandemi sonrasında birçok ülke haftada dört gün mesai, üç gün izin sistemini pilot uygulama olarak hayata geçirmişti. Çoğunda son durum nedir bilmiyoruz ama bu konu şimdi Türkiye'de de gündemde. Bununla ilgili görüşmeler ve tekliflerin olduğu haberleri dolaşıyor. Çalışan bağlılığını ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bu modelin yakında ülkemizde test edilmeye başlanacağı söylendi. Haftada 4 gün mesai, 3 gün izin dönemi. Bakalım gerçekten hayata geçecek mi? Merakla gelişmeleri takip edeceğiz.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0.51'lik düşüşle 14.370 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima sevdik.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
4: Anne!
5: Anne!
6: Anne!
7: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fuck you, Hausgeräte.
9: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan. Empara.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.

Umuyorum herkes bu yepyeni haftaya keyifli bir başlangıç gerçekleştirmiş. Şu dakikalara kadar sorunsuz bir şekilde pazartesi gününün üstesinden gelmiştir sevgili dinleyiciler. Eğer öyleyse şimdi keyifle akşamın tadını çıkarabilirsiniz. Umuyorum ki tüm haftamızda aynı tatta, keyifte geçer. Ben bugünlük programı sonlandırıyorum. Yarın 15'te tekrar Slow Türk'te mikrofon başında oluyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 74 kötü, Ankara 55 kötü, İzmir 103 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 55 kötü ve Diyarbakır 35 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi'yle

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım. Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
5: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
6: New Life B12 Plus eczanelerde.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: 2 QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
2: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Anne!
5: Anne!
4: Anne!
6: Anne!
7: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fakir Hausgeräte.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Mayıs pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.51'lik düşüşle 14.370 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.20, euro 52.96'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.590, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tembe ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır. Yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Perakende ustalarının mikrosu var. Mikro yazılım, mikro kontele.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Başka yere taşır, Toyota. Taşır da işimizi

0: TRT.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr.

de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: anne. Bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
3: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Herkesin uykusu kendine kıymetli. Herkese uygun yatak modelleri şimdi bütün Bellona ve Bellona yatak mağazalarında. Bellona yatakla herkes iyi uyusun.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz,

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradyo, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradyo, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Türk İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum.